Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
5: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
4: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
5: Kimse görmez. Hadi gidelim.
4: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
5: Ben anlamam. Sen karışma.
4: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
5: Sen karışma dedim.
4: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
6: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dün gerçekleştirilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para almak suretiyle dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 255 milyon 696 bin liralık para hareketi tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi, saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dün gerçekleştirilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para almak suretiyle dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 255 milyon 696 bin liralık para hareketi tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi,

0: Merkezi, son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Yanınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Balazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 16'sı kırmızı bültenle aranan toplam 60 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanıp yurda geri getirildiğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalı dedi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirtti. Adana merkezde 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Milli Emlak Personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80

0: hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi Washington'a ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde Emir Bayındır yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve

0: Palaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi Washington'a ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 25 Ağustos 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci çalışma gününde yine en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kansu Öğütlü mikrofon karşısındayım. Hepiniz hoş geldiniz.

Günaydın en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Efendim hafta boyunca sıcaklıkların yine yüksek olacağı bir hafta bekliyor bizleri. Ancak cuma günü itibariyle yurt genelinde yağışlar artıyor diyebiliriz. Aslında bugün itibariyle Doğu Karadeniz'de başladı ve devam da edecek aslında. Cumaya doğru perşembe günü itibariyle Doğu Karadeniz'i etkisini arttıracak ve batıda da görülmeye başlayan yağmurlar cuma günü yurdun tamamını neredeyse etkisi altına alıyor. Cumartesi gününde de bu şekilde devam ediyor. Sadece Trakya ve Ege kıyılarında, yine güney kıyılarında birkaç noktada, Antalya dışında tamamında yağmur bekleniyor cumartesi gününde de, hatırlatalım.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar festivali sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. 25 Ağustos bugün. Romantiklerin bir bildiği var. Günlük hayatı romantikleştirmek bizi daha mutlu edebilirmiş efendim. Uzmanlar böyle söylüyor. Küçük keyifler motivasyonu artırabilir diyorlar. Romantikleşmek deyince akla sadece kahve ve mum geliyorsa bu öyle bir şey değil efendim. Buradaki önemli nokta seçtiğiniz küçük keyfin gerçekten size ait olmasıymış. Yani başkasının sabah rutinini kopyalamak zorunda değilsiniz. Sizin için güzel olan şey bir fincan kahve, sevdiğiniz bir şarkı, temiz çarşaflar ve akşamüstü kısa bir yürüyüş veya balkonda 10 dakika geçirmek. Bunlar da tamamen romantizm olabilir. Romantikleştirmek bazı şeyleri aslında günlük hayatı baştan aşağı değiştirmek yerine zaten yaptığımız şeyleri size en iyi gelecek şekilde küçük ayrıntılar eklemek anlamına geliyormuş.

Bazen soğuk, bazen kahve soğuyor, ev yine dağılıyor. Yürüyüş için hava gerçekten çok sıcak oluyor ve yapılacak işler beklemiyor. Romantikleştirmekte bütün bunları görmezden gelmek anlamına gelmiyormuş. Ama sıradan bir günü yalnızca yapılacaklar listesinden ibaret görmek yerine içine küçük keyifler yerleştirmek en azından bazı alışkanlıkları sürdürmeyi kolaylaştırıyor. Ve bunun için büyük bir bütçeye, kusursuz bir eve veya sosyal medyaya uygun bir hayata ihtiyacınız yok. Belki de efendim romantiklerin yıllardır yaptığı şey tam olarak budur. Hayatın büyük anılarını beklemek yerine küçük anlara biraz daha fazla dikkat etmek.

25 Ağustos 2026 Salı gününde festivalde keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Günlük hayatı romantikleştirmek keyifli oluyormuş dedik. Günlük hayatın her anını olağanüstü hale getirmek elbet mümkün değil.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde sizel olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Orada olan ve iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim efendim. Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için güzel bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik aramız var. Sonrasında yeniden buradayız.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan.
1: Yazın sonuna yaklaşırken bahçelerin rengi hemen solmak zorunda değil efendim. Tam tersine bazı çiçekler özellikle yaz sonu ve Ağustos ayında en gösterişli dönemlerine ulaşıyorlarmış. İşte onlardan bazıları yıldız çiçeği, biliyor muydunuz? Gösterişli ve kat kat yapraklarıyla yıldız çiçekleri yaz sonunun en dikkat çekici çiçekleri arasında yer alıyor. Yine ay çiçekleri de yalnızca tarlalarla özdeşleştirmek büyük bir haksızlık onları. Bahçelerde yetiştirilebilen ay çiçekleri de özellikle yaz sonlarında bütün dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Ay çiçekleri Temmuz'dan Ekim'e kadar çiçeklenebiliyor ve çiçekleri de genellikle yaz ortasının sonlarına doğru görülüyor.

Günün sevilen şarkılarıyla yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Ağustos ayında bahçeleri güzelleştiriyoruz dedik. Peki bu mevsimde hangi çiçekler çiçek açıyor? Ekinezya da onlardan birisiymiş. Yine zinya çiçeği, ortanca çiçeği özellikle büyük çiçek kümeleriyle tanınıyor. Ortanca çiçekleri de. Kozmozlar ince narin yapraklarıyla papatyayı da andırıyorlar. Çok keyifli onlar da. Ve muhteşem kokularıyla Ağustos'un sonlarına doğru bahçelerinizi renklendirebilirmiş efendim.

Bazen bir tartışma sırasında ağzımızdan çıkan birkaç kelimeyi sonradan geri almak istiyoruz değil mi? Özellikle stres ve öfke yükseldiğinde düşünmeden tepki vermek oldukça kolaylaşıyor. Bunun nedeni de yalnız öfkemizi kontrol edememiz olmayabilir. Stres anında bedenimiz de devreye girerek bizi hızlı tepki vermeye hazırlayan otomatik bir yanıt oluşturuyor. Ve bu nedenle de efendim öfkelendiğimiz anda ne olduğunu fark etmek, nasıl karşılık vereceğinizi seçebilmek için önemli bir ilk adım olabilir. Peki öfkelendiğimizde efendim sinirlendiğimizde pişman olacağımız şeyler söylememek için neler yaparız? Hadi bir daha hatırlayalım festivalde. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Hanımlar beyler, dedik ki öfkelendiğimizde pişman olmamak için bazı şeyleri söylememeliyiz. Peki ne yapacağız? Bir daha hatırlayalım dedim. Birinci madde, bedeninizin verdiği sinyalleri fark etmek önemli. Öfke yalnızca zihinde yaşanan bir duygu değil. Aynı zamanda da bedensel bir tepki değil mi? Bunun nedeniyle öfkenin yükseldiğini fark ettiğiniz anda yalnızca kafanızdan geçenleri, düşüncelere odaklanmak yerine bedeninizde de neler olduğunuza bakabilirsiniz. Çenenizi mi sıkıyorsunuz, omuzlarınız mı gerildi, kalbiniz normalden hızı mı atıyor? Bu sinyalleri aslında erken fark etmek tepki vermeden önce kendinize birkaç saniyelik bir alan açmanızı sağlayabiliyor.

Festivalde günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Sinirlendiğimizde pişman olacağımız şeyler yapmamak, söylememek için neler yapabiliriz, bunu konuşuyorduk. İkinci başlık, nasıl bir stres tepkisi verdiğinizi fark etmekte fayda var. Çünkü stres karşısında herkes aynı şekilde davranmıyor değil mi? Bazılarımız hemen karşılık vermek, bazılarımız ortamlardan uzaklaşmak, bazılarımız da tamamen susup dona kalmak isteyebiliyor. İşte bunlar savaş, kaç ve don olarak bilinen otomatik stres tepkileri diyebiliriz. Şöyle örneğin tartışma sırasında sesinizi yükseltmek istediğinizi fark ettiğinizde bunu bir uyarı işareti olarak görebilirsiniz. Şu anda gerçekten neye ihtiyacım var diye sormak otomatik olarak karşılık vermek yerine birkaç saniye durmanıza yardımcı olabiliyor.

Efendim, öfkelendiğimizde aynı konuşmayı zihnimizde tekrar tekrar oynatmak oldukça kolay değil mi? Karşımızdaki kişinin ne söylediğini, bizim ne söylememiz gerektiğini ve aslında şöyle söyleseydim düşüncesini tekrar tekrar geçirmek yaşanan olayı zihinsel olarak yeniden canlandırmanıza neden olabiliyor. Psikolojide ruminasyon olarak adlandırılan bu tekrarlayıcı düşünme biçimi öfkenin devam etmesiyle ilişkilendiriliyormuş.

25 Ağustos'ta günün konusu öfke keyifli şarkılar arasına bu tatsız konuyu sıkıştırdık ama öfke nasıl kontrol edilir diyorduk. Yeniden hatırlıyorduk aslında birçoğumuzun da bildiklerini. Efendim geçmişten gelen tetiklemeleri fark etmekte fayda var. Bazen verdiğimiz tepkilerin şiddeti yalnızca o anda yaşananlarla ilgili olmuyor. Bugün duyduğunuz bir söz veya karşılaştığınız bir davranış geçmişte yaşadığınız benzer bir deneyimi hatırlatarak daha güçlü bir duygusal tepkiye yol açabiliyor. Burada her öfkenin altında mutlaka geçmişten gelen bir neden aramak gerekmiyor aslında. Asıl önemli olan bugünkü olayla verdiğiniz tepkinin şiddeti arasında bir fark olup olmadığını fark etmek. Bu farkı da görmek, otomatik tepki vermek yerine nasıl karşılık vereceğimize karar vermemiz için bize zaman kazandırıyor.

Hanımlar beyler, festivalde günün konusu öfkeydi. Son başlıksa şöyle efendim, sinirlendiğimizde pişman olacağımız şeyler söylememek için öfkeyi bastırmak yerine nefesinize dönün. Bu nefes hayatın her anlamında önemli. Efendim ne yapıyoruz? Burundan alıyoruz nefesi, ağızdan veriyoruz ve kendimize sakin olmalıyım diyerek duyguyu tamamen bastırmaya çalışmak her zaman işe yaramadığı için öfkeyi barıştı. Aslında bastırmada en önemli etken duygu düzenleme. Bunun için de nefes çok önemli efendim. Öfke yükseldiğinde birkaç yavaş ve derin nefes almak duyguyu bir yandan ortadan kaldırmıyor ama olup biteni bedeninizde fark etmek ve tepki vermeden önce kısa bir duraklama yaratmak için kullanılabilir bir durum diyebiliriz bunun için de. Evet efendim, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan keyifli şarkıların tadını bizlerle çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden hafta ortasında tekrar sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: 0-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
8: En güzel şarkılar
9: Radyo Kulüp'te.

yeniden doğarız. Her gün bin renk içinde. Sen bir arka koşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede dudak.

Özgür Dilekçer. Saatimizin ana sponsoru, kardeşimiz bu saatimizi sundu. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz Özgür Dilekçer ve dostlarına. Özgür Dilekçer'den biricik sevdiği eşi Gülden Aydın'a, gelin kızımıza Ayşe Gülden Aydın'a armağan olsun, ömrüm ömrüne sevda olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Uygar Doğanay, aşkına kurban. Sürekli abi bu şarkı gelsin demiş. Özgür sevdiği eşi Gülden Aydın kardeşimize, gelin kızımıza, Özgür Dilekçer'den biricik sevdiği eşi Gülden Aydın'a geliyor bu şarkı. Ömrüm ömrüne sevda olsun, seni çok seviyorum, İyi ki varsın diyor Özgür Dilekçer ve Uygar Doğanay'dan aşkına kurbanı gelin kızımız Ayşe Gülden Aydın'a. Akşam Ayşe Gülden Aydın da Özgür Dilekçer'e çok güzel bir aşk gönderdi. Aşklar karşılıklı olunca ve mesajlar böyle gelince ben mutlu oluyorum. Hadi bakalım Özgür Dilekçer. Amcam gözlerinden öperim. İşin gücün rast gelsin.

Ben Gönlümü Sana Verdim parçasını Can Oğlum, Aslan Oğlum, Murat Turan ve Can Dostları Özgür Düğdeker, İbrahim Enes Karakaya, Ramazan Özçelik, Onur Tüz'ün satılmış kardeşi ve ismini sayamadığımız tüm can dostlarıma ve tüm arkadaşlarına, dostlarına gelsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, gözlerinizden öpüyorum dedi Murat Turan'ın babası Yaşar Turan. Ben Gönlümü Sana Verdim Muharrem Aslan şarkısını başta Canoğlu, Aslanoğlu, Murat Turan ve Özgür Düğdeker, İbrahim Enes Karakaya, Ramazan Özçelik, Onur Tüz'ün kardeşi satılmış, ismini sayamadığı bütün arkadaşlarına Murat Turan'ın armağan olarak gönderdi. Yaşar Turan abimiz, Ben Gönlümü Sana Verdim.

biraz hızlı gitmem gerekiyor arkadaşlar. Birikti çünkü. Buse Yıldız. Abi ben Merve Nur Yıldız. En anlamlı şarkılar benden Orkun Karacaoğlan'a, Medine Koçsoy'dan Yunus Emre Tam Koç'a, en değerli dostlarım Eylül Duru ve Übeyde Kurtoğlu'na gelsin. Enes Koç'un mesajı: kardeşim Yusuf Ayva, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yılları aslan kardeşim. Ceylan'dan da bir şarkı istemişsiniz. Sonradan da tekrar bunu yaptınız. Bunu yapacağız Enes, ama biraz müsaade istiyorum değerli kardeşim. Yusuf Ayva'ya doğum günün kutlu olsun. Ceylan'dan da bir şarkı göndermişsin. Birleştirip göndereceğim abim. Asel Zümra gözü tok, aslan babişkom Umut gözü tok, sen benim ömrümsün, seni çok seviyorum, kendine iyi bak, seni çok özledim kral babam mesajı geldi. Yine Gamzeli Alişim, canım eşim, ben seni bugün için değil ömrümün geri kalanı için sevdim, sabret aşkım, bugünler geçecek ve ben seni kaldığımız yerden çok daha büyük bir aşkla sarıp sarmalayacağım dedi. Gamzeli Alişine, canı eşine böyle seslendi. Bizim Ali Şatılgan'a böyle Gamzeli'den her gün ölümüne mesajlar geliyor. Çok seviyorum diyor Aliş. Osman Alpi, Ankara'da olan sevdiklerinden uzak gün sayan sevgili ablam Ayşe Alpi'ye kucak dolusu sevgiler. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Osman Alpi'den geldi mesaj. Yavru Ceylan, canımdan bir parça olan Yener Taşer'e selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkı bize gelsin Yener'im. Herkes duydu, sen de duy artık sesimi. Seni çok seviyorum bir tanem. Merve Gürcan Arpacı, Mithat Arpacı ve Kıvırcık Emrah Bozkuş'tan Muhammed Polat Erencan Bozkuş, Muhammed Sıtkı ve tüm sevdiklerine çalacak bütün eserler armağan olsun. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır mesajı geldi. Merve Gürcan Arpacı'dan bir mesaj daha. İki büyük nimetim var. Biri eşim, biri oğlum. İkisine de büyük hürmetim var. Biri var etti, biri yar. Seni seviyorum Mithat'ım. Her daim seninle gurur duyuyorum dedi Merve Gürcan Arpacı. Biri var etti, biri yar etti. Vay. Sakine Sak, selam Yusuf Emirsak. Selam Yusuf Emirsak'tan abisi Yusuf Ayva'nın doğum gününü kutluyorum. Nice senelerin olsun abim. Sıradaki eser Yusuf Ayva abime gelsin mesajı geldi. Taner Akın, Emrah Kırmam diyor ki kimse kendi kitabını okumadan özet çıkarmasın. Aşır Küçük Kara, Furkan Bozkaya, Yakup Durmaz, Kürşat Kınay, Recep Köse, Fatih Gürsel Özceylan, Yakup Karaca, Abdullah Tunçok, Ozan Deniz Kaplan, Muhammed Avcı, Gazi Yıldırım, Can Sağlam, Doğukan Çadır, Kadir Bakdudak ya da Kadir Baldudak mıydı, yanlış olmasın. Kadir Baldudak, Sinan Ökmen, Türkmen Enes Sütçüoğlu. Tamer Akın'ın bir mesajı daha var. Başta söylediğiniz cümleyi okuyamıyorum, yayın ilkelerine uygun olmadığı için Tamer Akın kardeşim. Mesajının devamını getiriyorum. Ozan Deniz Kaplan, Can Sağlam, Yunus Akdoğan, Furkan Özkalp, Muhammed Avcı, Yusuf Duygulu, Serdar Çalış, Bektaş Akşun, Yasin Kara Aytu, Burak Yaslıoğlu, Mustafa Türkeş, Sinan Öktem Türkmen, Anılcan Kayabaşı, Burakcan Öztürk, Emrah Kırman, Burak Dalburak. Tamer Akın'ın mesajı var, sizlere selamları var. Fatma'dan sevgilim MÇ'ye, seni çok seviyorum. Sideyim diye MÇ'de. Fatma'dan sevgilim MÇ'ye, seni çok seviyorum. Seni düşünmek boynumun borcu, ellerin ellerimde.

bir hayalden evler kurmak, bahçeli beje açık bir fesleğen penceremizde fırtınalardan gelip sen de dinlendim sabret. Bismillahirrahmanirrahim. Fatma, ben anlamadım ya. Meçhe de anlamamıştır. Seni düşünmek boynumun borcu, ellerin ellerimde, bir hayalden evler kurmak, bahçeli beje açık bir fesleğen penceremizde fırtınalardan gelip sen de dinlendim sabret dedi Fatma sevgilisi Meçhe'ye. Gazi Yıldırım'ın şarkı isteğiyle birlikte söyleyeceğiz. Eylem Çakır'dan ayrılmaz parçası MÇ'ye. Sesini duymadığım gün yaşanmış değil, açan çiçek değil, öten kuş değil. Yüzünü görmediğim gün içimde yıldızlar sönük, güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün olacak iş değil diye devam ediyor değil mi? Seni anmadığım gün olacak iş değil. Güneşin bize sözü var, bizim için de doğacak iki gözüm diyor. Eylem Çakır ayrılmaz parçası MÇ'ye. Güzel şiirler, edebi mesajlar göndermeye devam ediyor kardeşimiz. MÇ'ye çok seviliyorsun. Hemen bir şarkı yapalım. Çok beklettim kardeşlerimi. Gülsüm Yıldız, ömrüm eşim Gürkan Yıldız. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır. Sevdiğim, elbet bir gün... Kalbim şarkı Eyüp Han isyan kopacak. Gülsüm Yıldız'dan ömrü eşi Gürkan Yıldız'a, bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır. Sevdiğim elbet bir gün kalbim Eyüp Han'dan isyan kopacak. Bir saat kadar önce Gülsüm Hanım'ın mesajı gelmiş. Yeni sırası geldi. Gülsüm Yıldız'dan eşi Gürkan Yıldız'a armağan olsun. Eyüp Han isyan kopacak.

Uzaklar gelmeyin yeter. Şu durgun gölümün seli kopacak. Bulanı kırmaklar gelmeyin yeter.

mazlum meçhul yol, meçhul bir yol. Selamünaleyküm Atıf Akarslan, İlkay Açıkgöz, Cihan Sarıkaya, Ferhat Korkmaz, Ferhat Şahin, Aşır Küçükkara, Tolgağan Erdoğan, Hacı Ömer Sarıoğlu, Yiğitcan Onur, Cizre Yılmaz, Efe Han Çalışkan, Furkan Bozkaya, Yakup Durmaz, Mert Anamur, Emirhan Karadel, Yunus Ateş, Erdinç Işıktaş. Değerli ve kıymetli dostlarım, tüm dostlara selam olsun. Bu şarkı armağan olsun. Mazlumdan meçhul yol.

Efendim devam ediyoruz. Öncelikle dayım Volkan Dilmaç, can kardeşim Tayfur Avcı, dostlarım Batuhan Kuşbudu, Garacan Burakcan, Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tunçel, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Baran Ege Arslan, Furkan Önsal, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı ve bizi tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Can kardeşim Tayfur'u çok özledim. Tayfur'a çok çok selam olsun diyor Arda Berk Akar özellikle. Volkan Dilmaç amcamın hasretle ellerinden öperim dedi Arda Berk Akar. Yine Batuhan Kuşbudu'dan Ergün Bedo kardeşlere bol bol selam olsun. Dayım Volkan Dilmaç, kardeşim Tayfur Avcı, tez zamanda hep beraberiz inşallah. Çok özledik amcam diyor Arda Berk Akar namı diğer sarı. Arda Berk Akar, namı diğer sarı, yandım yandım mesaj atıyor vallahi billahi. Yakup ne demiş? İyi yayınlar, ben Bahçeli Evler'den Yakup Tikmetaş, Yozgat'ta olan sayın abim Yusuf Tikmetaş ve dostu Ferhat Kara'ya ve tüm arkadaşlarına selam olsun. Sıradaki şarkı bütün yanlarındaki arkadaşlarına, dostlarına da armağan olsun dedi. Yakup Tikmetaş Yozgat'a selamlarını gönderdi. Abi Yusuf Tikmetaş, dostu Ferhat Kara'ya ve arkadaşlarına.

Şimdi nerede kalmıştık? Bir yerde kalmıştık. Şurayı halledelim hemen. Ha, şu şarkıyı halledelim. Beklettik kardeşlerimizi. Nerede Selda Bağcan? Fonu kapatın arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. Evet Selda, evet doğrudur. Selda Bağcan ağladım anne. Bora Elmas'ın panelinden gelen mesaj. İyi akşamlar abi. Canım anam Pınar Kırkgözlere. Selda Bağcan ağladım anne. Çalarsan sevinirim. Sabret anam, yol yakındır. Rabbim bizimle. Ellerinden öperim. İki gözümün çiçeği mesajı geldi. İyi akşamlar abi. Canım anam Pınar Kırkgözlere. Selda Bağcan ağladım anne. Çalarsan sabret. Çalarsan sevinirim. Sabret anam, yol yakındır. Rabbim bizimle. Ellerinden öperim. İki gözümün çiçeği dedi. Bora Elmas anacığına, Pınar Kırkgözlere, Selda Bağcan'dan ağladım anneyi gönderiyor. Ve hepimiz de ağlatacak bu şarkıyla.

Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç. Şartlar değişince insanlar da değişiyor. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Aslan babam yol kararınca elveda diyen namussuzdur. Zor Bey Evren Dilmaç, yine babacığına ve arkadaşlarına deseneyi gönderdi Mustafa Yavuz'dan. Abilerim Arda Berk Akar, Hüseyin Gürler ve kardeşim Hamza Topdemir'le birlikte babam Volkan Dilmaç'a saygılarımızı, sevgilerimizi iletir. Ellerinden öperiz. Ağabeylerim Tayfur Avcı, Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, Burak Can, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak ağabeylerime de selam olsun dedi Zor Bey. Bizi tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Biz bize yapılanı da unutmuyoruz. Batuhan Kuşbudu'dan Ergün Bedo kardeşlere de selam olsun. Tayfur Avcı'ya bir kere daha selam olsun. Tayfur Avcı selamını aldım. Ve aleyküm selam amcam. Babam Volkan Dilmaç, şartlar değişince insanlar değişiyor. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Aslan babam yol kararınca elveda diyene namussuz denir dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Başta babacığı Volkan Dilmaç olmak üzere abilerine, kardeşlerine, Volkan Dilmaç'ın yanındaki dostlarına, kardeşlerine Mustafa Yavuz'dan Desene adlı bu şarkıyı armağan etti.

Şimdi arkadaşlar, bir konuya açıklığı son kez getiriyorum. Yayınlarımıza dinlerken mesaj atın, bu bir. Yayınlarımıza dinlerken mesaj atın, bu bir. Madem önceden atıyorsun, biz okuyoruz. Yayınların kayıtları var. Yayınları yapmak, yayını bölgeye vermek, bulunduğunuz noktaya vermek bizim asli görevimiz. Gönderdiğiniz mesajları yayın ilkeleri biçiminde okumak yine bizim görevimiz. Bu buradan son kez bir açıklama olsun. Bizi meşgul etmeyin arkadaşlar. Hakka giriyoruz. Yayını takip etmeyip sonunu duydum, başını duymadım gibi açıklamalar yaparak bizi meşgul etmeyin. Çok rica ediyorum. Hakka giriyorsunuz. Biz okuyoruz. Siz sevdiklerinize bir mesaj gönderiyorsunuz. Sevdikleriniz duyar duymaz ya da siz duyarsınız duymazsınız biz bilemeyiz. Ama yayını vermek zorundayız ve o mesajınızı okumak zorundayız yayın saati için.

içerisinde. Yayınlarımız her gün 19'dan gece 1'e kadar. Şu dakika mesajını okurum garantisini kimseye veremem. Çünkü yayının yoğunluğuna göre akşam mesela 7 ile 9 arası çok sakin oluyor. Gece saat 9'dan sonra, 9.30'dan sonra aman Allah'ım 12'ye kadar hiç nefes alamıyorum. 12.30, 1, dün 1.30'da yayından çıktım. Ve herkese yetişebilmek adına elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ve şu anda bu konuşmayı yaparak da Hakk'a giriyoruz. Eylem Çakır, ayrılmaz parçası MÇ'ye, değerli kardeşim lütfen yayını takip edin. Bu son kez benim iyi niyet çerçevesinde mesajı duydunuz, sonunu duydunuz, duymadığınızla ilgili son kez açıklamamdır. Biz mesajı okuyoruz. Siz dinlemek ya da sevdikleriniz dinlemek durumunda. Biz kimseyi getirip radyonun başına otur, şimdi mesajı okunacak diyemeyiz. Bu pencereden bakmanızı rica ediyoruz. Ve binlerce insan bizi takip ediyor. Türkiye'de 80 noktada yayın yapıyoruz. Lütfen çok rica ediyorum, bizi mesajlarınızın okunup okunmaması konusunda ne olursunuz rahatsız etmeyin. Mesajlarınız kesinlikle okunuyor. Yayınların hepsinin kaydı var ve kimseye de yani bir haksızlık etmiyoruz. Son kez bu örnek olsun diye söylüyorum. Eylem Çakır kardeşimiz mesela mesajını kaçırdığını, sonunu dinleyip dinlemediğini söyleyerek medya mesaj üzerinden bu derdini anlatıyor. Ama bu bir problem değil. Yani bizim problemimiz değil, sizin probleminiz. Her radyonun başına ben gel otur radyoyu dinle bak biraz sonra senin mesajını oku diyemem. Ya bana da hak vermenizi istirham ediyorum. Biz bir aileyiz. Aile olmamız sebebiyle de yoğun gelen mesajları daha dikkatli bir şekilde, mesela Eylem kardeşimden, Fatma'dan mesela 11'den sonra Van'da olan kardeşlerim MÇ'ye mesajları geliyor ve çok da dikkatli ben okuyorum. MÇ'ye kesinlikle dinliyor benim mesajlarımı. Ama atıyorum Eylem kaçırdı ya da MÇ'ye kaçırdı. Bu benim sorunum olabilir mi? Ama yayını o saatte benim veriyor olma gibi bir sorumluluğum var. Dolayısıyla buradan yola çıkarak ne olursunuz bir de benim yerime kendinizi koyun. Tükenmişlik sendromu dedikleri hal duruma giriyor insan. Yani şuradan 12. kattan aşağı kendimi atasım geliyor bazen. Yayınlar böyle oluyor. Çok baskı yiyorum çünkü. Ve bu baskılar bizi artık yıprattı. Senin için bir mesaj ama 100 tane, 200 tane, 300 tane olunca benim için ciddi bir ağır külfet haline geliyor. Ve bir daha tekrar ettiğim zaman yıpranıyorum. Dolayısıyla ümit ediyorum bu yaklaşık 4 dakikalık açıklamamdan sonra herkes kendi mesajını takip eder. Bir daha da Murat İnce ile Uzun İnce Yol noktasında okundu okunmadı mı diye sormayın abi. Okunuyor. Takip edin. Eydem Çakır'dan ayrılmaz parçası MÇ'ye. Sesini duymadığım gün yaşanmış değil. Açan çiçek değil, öten kuş değil. Yüzünü görmediğim gün içimde yıldızlar sönük, güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün olacak iş değil. Güneşin bize sözü var, bizim için de doğacak iki gözüm dedi. Eylem Çakır ayrılmaz parçası MÇ kardeşime.

Eşinden Samet Kaplan'a: sol yanım, her an telefonun başındayım, sesini çok özledim, seni çok seviyorum, kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Eşinden Samet Kaplan'a: sol yanım, her an telefonun başındayım, sesini çok özledim, seni çok seviyorum, kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum mesajı geldi. Samet Kaplan kardeşim, eşin kardeşim seni çok özlemiş. Mert Sizgen, Mert Sizgen'den gelen mesaj: canım kardeşim Yusuf Ayva, doğum günün kutlu olsun. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle Gökhan Kılıç Felek'ten parçasını armağan ediyorum dedi. Mert Sizgen diyor ki: canım kardeşim Yusuf Ayva, doğum günün kutlu olsun. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle Gökhan Kılıç Felek'ten parçasını armağan ediyorum. 22-24'te gelen Mert Sizgen'in istediği canı kardeşi Yusuf Ayva'ya doğum günü hediyesi olarak geldi. Gökhan Kılıç Felek'ten parçası. Armağan olsun Yusuf Ayva'ya. Yusuf Ayva'nın ad günü kut olsun. Yükledim.

Enes Koç, kardeşim Yusuf Ayva, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllara aslan kardeşim Ceylan doğum günün şarkısını armağan ediyorum dedi. Kardeşim Yusuf Ayva, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllara aslan kardeşim. Kardeşim Yusuf Ayva, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllara aslan kardeşim. Enes Koç'un mesajı. Ceylan'dan da doğum günüm şarkısını armağan etmişler. Enes Koç tekrardan Yusuf Ayva'ya doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllara aslan kardeşim şeklinde şarkı bölümünden de Ceylan'dan doğum günüm adlı şarkı istemiş. Enes Koç'un yüreğinden Yusuf Ayva'ya.

Şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

0: İyi yayınlar abicim. Ben Mehmetcan Tunçel. Buradan İyi yayınlar abicim. Ben Mehmetcan Tunçel. Buradan kardeşim Berşan Tunçel'e selamlarımı ve özlemimi yolluyorum. Belki üşürüz. Güzel günlerde görüşürüz. Babam İbrahim Dizlek'ten. Belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. İbrahim Dizlek'ten bir şeyler ters gidiyor benden kardeşime armağan olsun dedi. İyi yayınlar abicam, ben Mehmetcan Tunçel. Buradan kardeşim Berşan Tunçel'e selamlarımı ve özlemimi yolluyorum. Belki üşürüz, güzel günlerde görüşürüz. İbrahim Dizlek'ten bir şeyler ters gidiyor benden kardeşime armağan olsun dedi. Mehmetcan'dan Berşan Tunçel'e armağan olarak geldi.
1: Anlayamadım. Ya yürüdüğüm
0: İbrahim Dizlek bir şeyler ters gidiyor.
1: Ben bu yaşamın çırağı da oldum, kalpası da, ama hayatımın ustası olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Sanki hayatım teslim edilmiş kayyuma. İşim, gücüm, sevdam hepsi muamma. Kadere inancımı kaybetmedim ama hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya başımı alıp gitmeliyim ya da sonuna kadar direnmeliyim. Ben bu düzenbazların düzenini ayağa uyduramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Yar ile aramı sorma, her gün kavga gürültü. Yürekte buruşmuş duygular tutmuyor ütü. Vaziyet karışık, ortam bozuk, durum kötü. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Ya ben aşkı yanlış tanıdım, ya da yardaki aşk yalan. Gönül soframı kuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor bugünlerde.

Dinlediğim şarkılar acıklı kemanda sazda. Bir fayda göremedim oğulda kızda. Duygularımı üşütmüşüm mevsimlerim ayazda. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya kaderim yanlış yazılmış ya da kalemim kırılmış. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Aşkta mı dostlukta mı hangisini sayayım? Duruşuna inandıklarımın durumu vahim. Zarara hesap etmekle geçiyor günlerim ayım. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya gördüklerim yanlış ya da inandığım davalar. Siyasette siyah beyaz olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Bir karanlık içinde boğuşup direnip duruyorum. Ne yapsam aklıma zincir vuramıyorum. Kalkıp aslan gibi yürümem gerek biliyorum. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya bu düzen yanlış ya da ben yanlış dünyadayım. Aklıma zincir vuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor bugünlerde.

Şimdi Özgür Kaplan'ın Belalım deyince sevgili Gökhan Namlı ile olanı çıkıyor bakayım. Bir de Özgür Kaplan'ın kendi söylediği Belalım şeklinde olanı var. Onu deneyelim. Evet. Öncesi İsa Doğanay'ı çok beklettik mesajını. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Ben Kazanlı Mustafa Akdoğan. Buradan sevdiğim abilerim, kardeşlerim Bektaş Akşun, Can Sağlam, Gazi Yıldırım, Demirkan Arslan, Sadıkan Canöz, Furkan Kiriş Özü, Azat Kılıç, Muhammed Talha Kılıççı, Erdem Kızılova, Yasin Eraslan, Yaşar Öteyüz, Oğulcan İleri, Hasan Sandık, Erdi Düzgün, Salih Uygun, Uğurtan Kayaş. Buradan hepsine selam olsun dedi İsa Doğanay kardeşim. Min panelinden Kazanlı Mustafa Akdoğan kardeşimiz selamlarını gönderdi dostlarına. Berke Çakar'ın isteği çalıyor. Eşim Öykü Çeliker için Özgür Kaplan Belalım çalabilir misiniz? Bugün doğum günü, kocasından karısına onu çok seviyorum vazgeçilmez mesajıyla birlikte eşim Öykü Çeliker için Özgür Kaplan Belalım çalabilir misiniz? Bugün doğum günü, kocasından karısına onu çok seviyorum vazgeçilmezim mesajıyla Berke Çakar panelinden gelen mesaj ve istek yayında sevgili Özgür Kaplan Belalım. Eşi Öykü Çeliker için Özgür Kaplan'dan Belalım geldi.

Aslan abim Emirhan Gürbüz ve yanındaki arkadaşları, dostları Murat Hakbilen, Yusufcan Öcal, Osmancan Başkonak, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Sercan Demirkol, Abdullah Şahbudak, Serdar Ergin, Sedat Kınay, Burak Irmak, Kürşat Kenan Atasoy ve tüm dostlarına sıradaki eserler gelsin. Aslan kafese sığmaz. Emirhan abim dedi. Kardeşimizin mesajı böyleydi. Özkan Yılmaz, selamünaleyküm. Ben Dikmen'den Özkan Yılmaz. Can kardeşim Zeko Çakıroğlu'na selamlar. Zeko'nun bir lafı vardır. Namussuzun namı bu lafları Özkan Yılmaz kardeşim bizim yayınlarımıza göndermezseniz sevinirim. Bunlar yayın ilkeleri bakımından uygun değil ve mesajlarınızla alakalı sıkıntılar var. Lütfen mesajlarınızı düzelterek gönderin bize bundan böyle. Özkan Yılmaz, selamünaleyküm. Ben Dikmen'den Özkan Yılmaz. Can kardeşim Zeko Çakıroğlu'na selamlar. Zeko'nun bir lafı vardır diye devam ettiğiniz mesaj yayın ilkelerimiz bakımından uygun değil değerli kardeşim. Yayınlarımızda kişileri, kurumları doğrudan ya da en direkt, dolaylı yani ilgilendiren, itham eden, tehdit unsur barındıran, küçültmeye çalışan, zülfü yare dokunan mesajlar gönderemezsiniz. Benim programlarımda bunu yapamazsınız can kardeşlerim. 57-58 yıllık ömrümün 40 yılı radyoda geçti. 16 senesi Türkiye Polis Radyosu Haberleşme Daire Başkanlığı'nda çalıştım. Bilmem anlatabiliyor muyum can kardeşlerim. Bakın Allah ayağınıza taş değdirmesin. Benim yayınlarımda benim üstümden ağalara, paşalara laf göndermeler, yayın içinde oraya buraya laf atmalar çok yakışıksız oluyor be. Beni bu duruma düşürmeyin arkadaşlar. Kurban olduklarım, çok özel mesajlar alıyorum. Yapmayın Allah rızası için. Yakışıksız mesajlar bunlar. Bir delikanlı, bir adam kelime oyunlarıyla can yakmaya çalışmaz. Olan olmuştur, biten bitmiştir. Bizlerin de hayatında kırık dökük satırlar vardır. Ayrılıklar yaşamışızdır, eşler boşamışızdır, olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Giden gittiği gün bitmiştir. Bittiği noktadan sonra da bir daha lafı sözü olmaz. İndirme kaldırma olmaz. Laf gönderme olmaz. Öyle ya da bir delikanlıya yakışmaz. Ben az söyleyeyim siz çok anlayın. Ve laf gönderdiğiniz, ithamda bulunduğunuz kişiler vesaire, onların da bu sefer konuşma hakları doğuyor. Arada beni bırakıyorsunuz. Biz neyiz? Şamaroğlanı. Eyvallah. Yok öyle bir şey. Haberiniz olsun, bir kere daha uyarıyorum. Bir daha uyarmayacağım. Doğrudan bizzat kendim, kendi avukatım aracılığıyla bizzat ben suç duyurusunda bulunacağım. Ne neden niçin? Önceki mesajlarla toparlar. Güzel bir fezleke hazırlarım size. Gönderirim. Basit basit nedenlerden dolayı kimsenin canı sıkılmasın. Bizim canımız sıkılıyor artık. Yani şu hazırlayıp sunduğumuz programlarımızın içerisinde gereksiz gereksiz mesajlar alıyoruz.

Ondan sonra öyle miydi, böyle miydi? Yok abi, yapmayın ya. Hele Zülfiyare, hele namusa yapmayın abi. Çok yakışıksız. Gençler, delikanlılar, abiler, bize yakıştığı gibi oynayalım şu oyunu ya. Şurada bir program yapıyorum. Nasıl olsa atıyoruz mesajı, Murat İnce de okuyor değil mi? Nasıl olsa okuyor. Bilmeden biz de okuyoruz. Ama sizin attığınız o mesaj birinin çok kötü canını yakıyor. Ondan sonra o biri dönüyor diyor ki ya Murat abi böyle böyle oldu. Derdiniz ne abi? İnsan yaşadıklarından bir şey öğrenir ve yaşadıklarından ders alır. Hala ders almıyorsa bir insanla bir şey diyemem. O da onun sorunu. Can Türkoğlu demiş ki selamünaleyküm. Kardeşleri Can Türkoğlu'ndan aslan yürekli Furkan Türkoğlu abime, Olcay Güleç'e, Tolga Güleç'e, Yusuf Can Salman'a, Boran Onaran'a, Erdinç Aslan Göz'e, Evren Ünal'a, Hamit Bulut'a ve bütün dostlarına, herkese selam olsun. Unutulduğunuzu zannetmeyin. Bugünlerde elbette ki bir gün geçer ve her gecenin bir sabahı vardır. Asla unutmayın. Elbette ki güneş bir gün bize de doğacak ve o zaman ay güneşten daha parlak olacak. Seviliyorsunuz. Aslanlar, Rabbime emanetsiniz. Hayırlı geceler. Kuzey Kayar, selamünaleyküm abicim. İyi yayınlar. Aslan abilerim ve kardeşlerim Murat Küpeli, Kadir Erbey, Kadir Koç, Egemen Tural, Onur Çetinkaya, Selahattin Akça, Kamil Çataroğlu, Adil Koç, Mevlüt Aytaşkın ve Berke Abata'ya selamlar. Bu sessiz yükselişin başarısı çok gürültülü olacak. Bize zaman, size bol şans. Ali Kirlioğlu'nun şarkıyla birlikte 23.45'te bir mesajı gelmiş. İki mesajı birleştirip yapacağız ama tahmin ediyorum 3-4 şarkı beklemeniz gerekiyor. Yani yayınımız çok yoğun geçiyor arkadaşlar. Hatta tahmin ediyorum medya mesajı da ne zaman çalınacak, ne zaman okunacak diye sormuşsunuz. Daha yeni mesaj atmışsınız mesela. Şu an Gazi Yıldırım'ın isteği 23.07'de gelen isteğini yapmaya çalışıyorum. Gazi Yıldırım diyor ki Erzincan'a gelecek bu şarkı. Şarkı da hazır, hemen şarkıyı elime alayım. Unuturum ben şimdi ne yapacağımı. Baran Demet sildin de gittin mi istemiş Gazi Yıldırım kardeşim. Şimdi ben Gazi Yıldırım kardeşim diyorum. Gazi ile karşılaştık mı Gazi? Yok. Şimdi Gazi Yıldırım kardeşim mesela veya Merve Kültepe ya da işte kim daha önceki Kaan Özcan ya da bir önceki Ali Kirlioğlu diye gidiyor mesajlar. Hepinize kardeşim, hepinize canım ciğerim diyorum. Şimdi Gazi Yıldırım'ın karşısındaki bir arkadaşı da ya zannediyor ki ben Gazi Yıldırım'la şeyim, ahbabım. Ya arkadaşlar dedim ya, bir Müslüman cennete cehenneme bir karış mesafede, ben hepinize bir karış mesafedeyim ya. Ben işim gereği herkesi takip ederek yola devam ediyorum. Doğru mesajlar doğru bir şekilde aktarıyorum. Bu da böyle anlaşılması lazım. Daha başka türlü nasıl anlaşılıyor bilmiyorum. Gazi Yıldırım diyor ki aşk hayallere tutunurken gerçeklerden düşmekmiş. Aşk insanın kendisini başkasıyla yakmasıymış. Aşk kaderden gülüş beklemekmiş. Aşk insanın karşısındakini sevmesinden çok onun vereceği acıları sevebilme cesaretiymiş. Hepsine yeterdi yüreğim, hepsine vardı cesaretim, el olup gitmeseydin diyor. Ve özellikle Erzincan'da olan aslan parçası Muammer Yıldırım'a ve dostlarına selam olsun. Baran Demet sildin de gittin, armağan olsun dedi Gazi Yıldırım ve şarkı yayında Gazi Yıldırım. Erzincan'a gidiyor özellikle. Hadi bakalım. Muammer Yıldırım.

Aslan abim Emirhan Gürbüz ve yanındaki dostları, arkadaşları Murat Akbilen, Yusufcan Öcal, Osman Can Başkonak, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Sercan Demirkol, Abdullah Şahbudak, Serdar Ergin, Sedat Kınay, Burak Irmak, Kürşat Kenay Atasoy ve tüm dostlarına sıradaki eserler armağan olsun. Aslan kafese sığmaz Emirhan abim. Şimdi şöyle bir açıklama yapalım. Şimdi Merve Kültepe'nin isteğinden sonra Kaan Özcan, Ali Kirlioğlu diye gidiyor. Elif Yurseven'in mesajı geldi az önce. Merve Kültepe, Murat Şenpınar'dan hemen yapalım, bekletmeyelim. Arkadaşlar hazır mı? Panelimde mi? Efendim? Murat Şenpınar, evet. Niye ben göremedim? Düşmedi bana. Hazır. Zalim. Evet, zalim kulakların çınlasın. Bunu istiyoruz, zalim değil. Zalim kulakların çınlasın. Doğru. Evet, geldi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bütün ekibe de ayrıca Uzun İnce Yol ekibine çok teşekkür ederim. 8 arkadaş çalışıyor arkadaşlar, beni hariç. Sağ olsunlar. Merve Kültepe kardeşimin isteğini çalıyoruz. Daha doğrusu Merve Kültepe panelinden gelen isteği diyeyim. Mesaj şöyle çünkü. Ben Yunus Emre Kocakaya, abim İbrahim Kocakaya ve kardeşlerim Boran Batman, Caner Korkmaz, Sedat Gınay, Tarık Kültepe selam olsun. Murat Şenpınar'dan zalim kulakların çınlasın, armağan olsun. Yunus Emre Kocakaya'dan abi İbrahim Kocakaya ve kardeşleri Boran Batman, Caner Korkmaz, Sedat Gınay, Tarık Kültepe'ye selam olsun. Murat Şenpınar'dan zalim kulakların çınlasın, armağan olsun.

Vurduğun her yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını açmadın.

Kaan Özcan'ın isteği, Ceylan'dan doğum günüm, iyi ki doğdun diyor. Yusuf Ayva, nice güzel senelere Kaan Özcan ve Batuhan Güçlü'den armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Kaan Özcan'ın panelinden Ceylan'dan doğum günüm, iyi ki doğdun Yusuf Ayva, nice güzel senelere Kaan Özcan ve Batuhan Güçlü'den armağan olsun Ceylan doğum günüm. Yusuf Ayva, nice sağlıklı yaşlara kardeşim. Seviliyorsun, kardeşlerin seni unutmamışlar.

Şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

Elif Yurtseven'in panelinden gelen mesajı aktaralım. Selamünaleyküm, ben Kayabaşı'ndan Sıtkı Ağırcan, abim Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo, dostları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Furkan Yıldız, Halit Yıldız, Dursun Yıldız, Cinli Serkan Özçelik, Barış Kurt, Keke Ercan, Emrah Çiftçi, Besel Seven, yürüdüğün yolda kimseyi bekleme, işi düşen sana yetişir, selam olsun mesajı geldi. Mehmet Ali Gümüş'ün isteği yeni düştü.

Birazdan yaparız Mehmet Ali Gümüş. Ali Kirlioğlu. İki uzun mesaj var, bir tane istek var. Selda Bağcan, Şahin Serçe peşinde Ali Kirlioğlu'nun isteğini yapıyoruz. Mirhan Kirlioğlu ve Haktan Kirlioğlu'ndan abileri Metin Yılmaz ve Aykut Tolga Coşar'a, kardeşleri Enes Kılıçaslan, Berke Meraki, Eray Duran, Kadir Karakaş ve Yunus Emre Çakır'a gelsin. Selda Bağcan.

Ali Kirlioğlu. Mesajı mesaj bölümünden uzun uzun yazabilir. Şarkıyı da sadece şarkı olarak şarkı bölümünden atarsanız sizin için daha uygun. Bunu çözdünüz. O yüzden şu mesajınızı bir kere daha aktarıyorum. Ali Kirlioğlu'nun şarkı bölümünden uzunca bir mesaj göndermişler. Hakları geçmesin kardeşlerimizin. Bir de benim böyle bir tarafım var. Mirhan Kirlioğlu ve Haktan Kirlioğlu'ndan abileri Metin Yılmaz ve Aykut Tolga Coşar'a, kardeşleri Enes Kılıç Aslan, Berke Meraki, Eray Duran, Kadir Karakaş ve Yunus Emre Çakır'a gelsin. Selda Bağcan, Şahin Serçe peşinde. Ve Ali Kirlioğlu'nun bir diğer mesajı, Aslan oğulları Mirhan ve Kirlioğlu abileri Metin Yılmaz, Aykut Tolga Coşar, kardeşleri Enes Kılıç Aslan, Berke Meraki, Eray Duran, Kadir Karakaş, Yunus Emre Çakır, bu sözü okur musun demiş kardeşimiz. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan götüreceği ancak tozudur. Sabrını zırh yapıp duruşunu bozmayan, başı dik tüm mert adamlara selam olsun. Okumam mı abim ya? Bana böyle mesajlarla gelin canımı isteyin diyor ya. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan götüreceği ancak tozdur. Sabrını zırh yapıp duruşunu bozmayan, başı dik tüm mert adamlara selam olsun. Aslanoğulları Mirhan Bey Kirlioğlu, abileri Metin Yılmaz, Haktan Kirlioğlu diyecektiniz herhalde, orayı unuttunuz. Aslanoğulları Mirhan Bey Haktan Kirlioğlu'ndan abileri Metin Yılmaz, Aykut, Metin Yılmaz, Aykut, Tolga Coşar, kardeşleri Enes Kılıç Aslan, Berke Meraki, Eray Duran, Kadir Karakaş, Yunus Emre Çakır için Selda Bağcan, Şahin Serçe peşinde geldi bile. Ali Kirlioğlu'nun isteği, Mirhan Kirlioğlu ve Haktan Kirlioğlu'ndan abileri Metin Yılmaz ve Aykut Tolga Coşar'a, kardeşleri Enes Kılıç Aslan, Berke Meraki, Eray Duran, Kadir Karakaş ve Yunus Emre Çakır'a gelsin. Selda Bağcan, Şahin Serçe peşinde. Ali Kirlioğlu, can kardeş, hakkını helal et. Aa, Ali Kirlioğlu'yla da bizim karşılaşmışlığımız var mı? Yok. Ama hak haktır. Murat İnce o hakkı teslim eder. Allah'ın izniyle.

Ve devam ediyoruz. Finale doğru gidiyoruz. Son 23 dakika. Bir iki şarkı daha çalabilirim. Elini çabuk tutan varsa. Panelim son şarkıyla temizleniyor çok şükür. Elini çabuk tutana iki şarkı daha çalarız. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteyip. Her gün 19.01 aralığında buradayım. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin.

soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz arkadaşlar. Mehmet Ali Gümüş kardeşimizin isteği, canım kardeşim Ahmet Can Gümüş'e gelsin, az kaldı aslanım. Mehmet Ali Gümüş, Murat Gümüş, Kadir Gümüş, Ahmet Kaya Sazani'ye gelmedin. Mehmet Ali Gümüş'ün isteği, canım kardeşim Ahmet Can Gümüş'e gelsin, az kaldı aslanım. Mehmet Ali Gümüş, Murat Gümüş, Kadir Gümüş, Ahmet Kaya Sazani'ye gelmedin.

sevgili gönül dostlarım, bazı geceler insan gözlerini kapatınca bulunduğu yerden değil, özlediği yerden uyanır. Bir koku gelir aklına, bir gülüş, bir ses ve kalbin yıllardır bildiği o yola yeniden düşer. Ne mesafe kalır o anda, ne duvar, ne zaman. Çünkü sevdiğiniz insanın yanında olamıyorsanız bile onun hatırasının yanında yaşayabilirsiniz. Belki eliniz uzanmaz ona ama duanız ulaşır. Belki sesiniz duyulmaz ama sevginiz eksilmez. İşte ruhun kanatları biraz da burada açılır. Bedenin sustuğu yerde kalp konuşmaya başlar ve insan anlar. Bazı konuşmalar önce yollarda değil, insanın içinde gerçekleşir.

İnsan bazen sevdiğine ulaşamaz. Ama sevgisinin ulaştığı yere hiçbir mesafe yetişemez. Bir gece başınızı yastığa koyarsınız, gözlerinizi kapatırsınız ve yıllardır görmediğiniz bir yüz bütün canlılığıyla karşınıza gelir. İşte o anda anlarsınız, özlemek uzaklığın değil, sevginin ölçüsüdür. Çünkü insan hiç sevmediğini özlemez. Hiç değer vermediğinin kokusunu gecenin içinde aramaz. Hiç kalbine dokunmayan birinin gülüşünü yıllarca taşımaz. Dostlarım, bazı insanlar hayatımızdan uzaklaşır ama ruhumuzdan çıkamaz. Çünkü onların bıraktığı iz bir hatıra olmaktan çoktan çıkmış. Ömrümüzün bir parçasına dönüşmüştür. Ve belki de insanın en büyük özgürlüğü şudur. Kimse elinden alamaz diye değil, sevdiğini kalbinde özgürce yaşatabildiği için. Duvarlar bedeni durdurabilir ama ruh sevdiği yere uçmayı bilir.

Dostlarım, gecenin bu vaktinde son 10 dakikadayız. Panelim sakinledi, ben de biraz konuşayım değil mi artık? İnsan olmak kolaydır dostlarım. Ama insan kalabilmek meselesi çok başka bir şey. Ar dediğin, kimse görmezken de doğru olanı yapabilmektir. Namus dediğin, yalnızca kendi onurunu değil, sana güvenenin emanetini de korumaktır. Şeref, kalabalıkların alkışında değil, kimsenin görmediği yerde karakterinden taviz vermemektir. Adamlıksa, yüksek sesle konuşmak değildir. Adamlık, bir insanın arkasından yüzüne söyleyemeyeceğin sözü söylememektir mesela. Dostluk, vah şu dostluk var ya. İşin düştüğünde kapısını çalmak değil ha. Senin işin düştüğünde yanında olacak insanı yıllar boyunca unutmamaktır. Vefa, bir sofrayı paylaşmaktan çok daha büyüktür. Sana ekmek uzatan eli, ekmeğin bittiği günde hatırlamaktır. İnsana kıymet vermek de onun sana ne kazandırdığına bakmadan bu insanın da bir kalbi var diyebilmektir. Çünkü hayat garip bir terazidir dostlarım. Bugün güçlü olan yarın düşebilir. Bugün makamı olan yarın yalnız kalabilir. Örnekleri çok. Bugün herkesin çevresinde toplandığı o insan bir gün sessiz bir odada kendi vicdanıyla baş başa kalabilir. Hayat bu. İşte o gün ne paran konuşur, ne makamın, ne de çevrendeki kalabalık. Geride bıraktığın insanların gönlündeki yer konuşur. Kim seni güzel hatırlıyor ha? Bir düşün bakayım. Bir zamanlar işin düşünde gitti.

Ama sonradan ne oldun? Hı? Kimsenin için iyi insandı diyor. Kimsen yokken de adını saygıyla anıyor. Asıl miras bu değil mi? Bu yüzden dostlarım, kimseyi küçümsemeyin, kimseyi kullanmayın. Kimsenin ekmeğine, huzuruna, onuruna göz dikmeyin. Hele de namusuna. Bir insanın kalbini kırmak kolaydır. Ama o kalpte bıraktığın yarayı bazen bir ömür kapatamazsın. Ve unutmayın, adamlık adamım demekle değil, bir başkasının hayatında adamlığını hissettirmekle ölçülür. Vefa gösterin. Dostunuzu zor gününde hatırlayın. Arkadaşınızın sevincini kıskanmayın. Komşun tavuğu kaz görünmesin. Size güvenene ihanet etmeyin. Size iyilik edeni unutmayın. Ve bir gün yollarınız ayrılsa bile arkanızdan kötü söz bıraktırmayın. İyi günlerde edinilmiş bilgileri başkalarına taşımayın. Lafazanlık yapmayın. Okuyanlardan olmayın. Çünkü insan bu dünyadan giderken yanında malını mülkünü götürmüyor. İnsan insanların kalbinde bıraktığı haliyle hatırlanıyor. Öyleyse öyle bir hayat yaşayalım ki bir gün adımız geçtiğinde kimsenin içinde ah gelmesin, İyi ki tanımışım desinler. İşte dostlarım, ar budur, şeref budur, vefa budur, dostluk budur, insanlık tam olarak budur. Ve geriye kalan her şey bir gün sessizce unutulur. Dahası var tabii, yetmez bu anlattıklarım ama dahasını biraz da siz düşünün. Ümit ediyorum ki bu anlattıklarımdan herkes kendi payına düşeni alıyor. İhtiyacı olan bu cümlelerin hepsini kullanabilir. Bunların hepsi bana ait. Benim ilticalen söylediğim cümleler. Birçok yayıncı arkadaşım, radyocu arkadaşım ve birçok dinleyenim yayınlarımın kayıtlarını alıyorlar. Sonradan dinliyorlar. Murat abi, bunların kaynakları neresi? Kaynak benim yani. Kaynak bulamazsınız. Yani bir kitapta yazan bir şey anlatmıyorum ya da bir yerde olan bir metni sizlere okumuyorum. Şiirler hariç tabii ki. Hani filan Yusuf Ayaloğlu'ndan şu şiir ya da Ümit Yaşar Oğuzcan'dan bir daha dünyaya gelseydim yine seni severdim, beni üzesin diye, beni deli divane edesin diye. Biliyorum sen bir daha dünyaya gelsen yine beni sevmezdin, kahrımdan öleyim. Bu hariç yani bunlar kitap bilgiler. Fakat benim bu ilticalen konuşmalarım, Bismillah deyip Hasbiyallah deyip Rabbime sığınıp konuşmalarım kitaplarda yazmıyor arkadaşlar. Ancak Ankara'nın ayazında Ocak, Şubat, Mart aylarında buz gibi havalarda bir gençliği harcayan, araba yıkamacılığı yapan, taksi şoförlüğü yapan, hammallık yapan, yani bu hayatın gergefinde zor şartlarında gerçekten ama gerçekten çok örselenmiş insanların bilebileceği konulara değiniyorum. Benim tecrübelerim bunların hepsi yani. İnsan en çok verdiği sözle tanınır. Ağalar, paşalar, abiler, adamlar, adamların cinsi olmaz diye söylüyorum. Kadın erkeği yok adamın, herkese yani lafım ortaya, kadına da erkeğine de. İnsan en çok verdiği sözle tanınır. Çünkü söz vermek kolaydır. Asıl mesele o sözün arkasında yıllar sonra da durabilmektir. Zora düştü mü kaçmamaktır. Zora düştü mü inkar etmemektir, iftira etmemektir. Bugün yanında olup yarın yok saymak kolay. Dostluğun gerçek imtihanı İşler yolunda giderken değil, hayat tersine döndüğünde başlar. Herkes gülerken yanında duran çok olur ama sen sustuğunda kimse alkışlamazken, kimse sana ihtiyaç duymuyorken yanında kalan insanı unutma. İşte dost odur. Vefa da tam burada başlar. Bir insanın yalnızca iyi gününü değil, kırgınlığını da taşıyabilmektir. Onun düştüğü yerde elinden tutmak, başkasına anlatmadan derdini dinlemek ve en önemlisi sana emanet ettiği sırrı senden sonra da mezara kadar götürebilmektir. Çünkü bazı emanetlerin anahtarı yoktur. Onlar vicdana teslim edilir. Dostlarım, hayatta çok insan tanırsınız. Bazıları elinizi sıkar, bazıları omzunuza dokunur, bazıları aynı sofraya oturur ama çok azı yokluğunuzda sizin hakkınızı savunur. İşte onları iyi bilin. Onları sakın kaybetmeyin. Çünkü insanın zenginliği cebindekiler değil, ardından güzel konuşacak insanların varlığıdır. Ve bir de şunu unutmayın. Bir insanın size yaptığı iyiliği unutmak sadece geçmişi silmek değildir. Kendi karakterinizden de bir parça eksilmektir. Bugün size uzanan eli yarın güçlendiğinizde unutmayın, olur mu? Bugün sizin için kapı açanı yarın kapının önünde bırakmayın. Çünkü hayat döner, devran değişir.

0: değişir, insanlar yer değiştirir. Bugün el uzattığın insanın yarın sana el uzatacağını bilemezsin. Ama zaten mesele bu da değildir. İyilik karşılığını hesaplayarak yapılmaz. İyilik insanın kendi karakterine verdiği sözdür ve Allah rızası için yapılır. Kişilerden medet umularak da değil. Bu yüzden kimse görmese de iyi olun yahu. Kimse alkışlamasa da vefalı olun. Kimse hatırlamasa da güzel hatırlayın. Çünkü sonunda insanın karşısına başkaları değil, kendi vicdanı çıkar. Ve vicdanın önünde ne makam vardır, ne para, ne kalabalık. Sadece tek bir soru vardır. Sen bu dünyadan geçerken insanlara nasıl dokundun? Cevabınız güzel olsun dostlarım. Gerisi gerçekten vallahi hikaye ya. Kişi kendini bilirse, dünya da o, para da o, servet de o, hayat da o, her şey sensin, her şey senin içinde, senle başlar, senle biter. Etrafında kim varsa senin yansımandır, senin herhangi bir duygu biçimindir, bunun farkında ol. Hayat gelip geçiyor, geriye ne makam kalıyor, ne para, ne kalabalıklar. Geriye yalnızca insanlığımız kalıyor. Öyle yaşayalım ki adımız anıldığında bir gönül dua etsin, bir dost bizi güzel hatırlasın arkadaşlar. Bir insan iyi ki hayatımdan geçti falan desin ya. Çünkü şeref insanların önünde nasıl göründüğün değil, insanların gönlünde nasıl kaldığındır. Vefalı olun, dostunuzu unutmayın, insana kıymet verin. Ve bu dünyadan geçerken ardınızda sevgi, iyilik ve güzel bir hatıra bırakın. Gerisi, inanın bana, dünyanın gürültüsüdür. Gecemiz sona eriyor. Haklarınızı helal edin. Benden yana helali hoş olsun. Dua eder, dua beklerim. Allah rızası için bacılarım, kardeşlerim, beni seven, kalbinde yer ettiğim siz canlarımdan dua bekliyorum. Dua der dua beklerim. Rabbim benim hakkımda ne düşünüyorsan iyiliğe dair milyar kadını versin sana. Kötülük düşünen için de hiçbir şey söylemiyorum. Allah yukarıda görsün. Hiçbir şekilde bedduam olamaz. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Ama beni seven kardeşlerimden özellikle adımla beraber dualar istiyorum. Söylüyorum ya, bir kedinin önüne mama koyarken, bir kap su koyarken o hayır hasanetinize beni de dahil ederseniz Allah sizden milyar katı razı olsun. Eyvallah. Yarın akşam 19'da Allah'tan bir mani olmasa yine kaldığımız yerden Murat İnce ile Uzun İnce yolumuza devam edeceğiz. O ana değin hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
2: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

Todd.